hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis, savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Peguli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Pasajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma, Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada, Quaresma, orta şansı, ceza alanı, Dinay karşısında, açıyı buldu, sağ çekti, çizgi üzerinde, orta, uzak bölgeye, Cenk indirdi, gol pozisyonu, Muslera. Gökhan, tek top, içeriye doğru, Quaresma, ceza alanı, sol ayak vurdu, kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü, Gökhan'ın önünde, Gökhan ortaya döndü, elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şurada.

0: انجام نفابلی چاپ سر پیرشوت با میستن سرچی کابلاندر ایچریه دورو گومیز گلیشینه vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuz. Ricardo Kovarejma üstüne avuz. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avuz. Geri medel. Bu kez de medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son adam Avni Dilar top dört pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yapma ortasını cezalarına bir kafa etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti vuracak. Vurdu dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Kovarejma orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sahaya aldı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner Lahm verdi pasını Babel'e. Babel topunları içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını, gol pozisyonu. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Babel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı. Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağında ceza alanı bekleyip onu kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atan beyni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaları içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Ceza alanı kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın üçüncü.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Joshua Moore.

hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda bu

Kobe ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmiş ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kovarejma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kovarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kovarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kovarejma kale boş. Kovarejma. Son anda Maikon. Adriano. Topu pası isabetli Kovarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağlık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kovarejma. Kovarejma. Oh! Ricardo Kovarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kovarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha.

0: dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Alvaro Negredo 96-1 0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dinar cezalara sokuluyor. Dinar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top gol pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabere. Mabere sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabere'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. O kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

içerisine basamanın arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Begüli sarktı. Begüli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begüli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş.

s'en fait les passes. James, qui est en échidé. James, il va s'avancer là. Toi, bon, il Adriano, Adriano'nun pası, Gomis, faul, sarı kart, Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru, Medel oraya girdi. Oğuzhan, sağ kanata boşluk, Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma, Quaresma, oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda, ikinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye, top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, sapadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topalarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakrata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis! Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten Ricardo Quaresma üstten out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi dönen toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anda. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkliği doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği doğru. Kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo 10 top. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz'da vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

kafasına bas, savunmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybe Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golün attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Bir daha gol çizgisi iki camda gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda ne top? Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru.

0: karşısında. Yaptırmasını kopmalısını. Son anda. Pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Alarak. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinmesi nasıl bir şiddetse Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı. Sevin yaptı ortasını. Pas oldu. Kafa vuruşu. Karambol aldı. Şut kafa nasip dikti. Canlı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma. Açıyı buldu. Düzeltti. Vuracak. Vuruşu. Salona sekti. Bir orta şansı daha. Yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Bobel'den. Out. Kenardan kurtardı. Bobel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorlu bir dokunamadı. Yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaları içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo. Üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Jean-Marc Le Pen.

arkasına basamadan arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Begoli sarktı. Begoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Alyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaşara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş yetiniş. İkinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü bu Serdar. İkinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top. Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınır aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
şut pozisyonu. Gomis, son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Muslera dağıldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi'den toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı.
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt

kritik anında seri yaptı ortasını. Pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nazikti. İkinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan zeken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bober. Ortayı uzak nokta. Kovarejma. Açıyı buldu. Düzeltti. Vuracak. Vuruşu. Salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Kenardan kurtardı. Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Son anda ceza alanı bekleyip onu kıramadı. Alamıyor Eldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o topu. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Ceza alanı. Kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo. Üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın üçüncü.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

kalesine basa oman arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Boris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera. Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
şu pozisyonu. Gomis, son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri medel. Bu kez de medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: İki heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi'den toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı. Rameyni. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topu dön içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı. Sebi yaptı ortasını, pas oldu. Kafa vuruşu, karambol aldı. Şut kafana sekti, ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı, uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu. Sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağında cezalarını denkliği de unutamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği de kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hızlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

kafa savunmanın arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuz. Ricardo Kovarejma üstüne avuz. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuz. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını, yapma ortasını. Ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Kovarış var. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Dosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Alarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi, sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anısı yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol aldı, şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı, kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta, Kovarejma açıyı buldu, düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekledi onu kıramadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın.

exclamação, bana arkasına. Offside yok. Kane gole gidiyor. Kane vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Gomis çekti topu sağına, şut pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden Muslera. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi cezalarına. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Kovarejma yaktıramadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Alarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. 40 noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaların ekmeğini unutamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo 10 toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın

arkasına basamadan arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Turay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı. Gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Fabriano. Gomis sol alda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: İki heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kapa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel topu dön içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Tosic'ten önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinmesi nasıl Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anlaya başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezalarını bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topu. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz'da vurdu gol.

gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

sıkıştırma savunmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulli sarktı. Pegulli ceza alanında. Açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor.

Gekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Mabel vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kovarejma. Orta şansı. Ceza alanı. Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kovarejma. Ceza alanı. Sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kovarejma kale boş. Kovarejma. Son anda Maikon. Adriano. Topu pası isabetli Kovarejma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kovarejma. Kovarejma. Oh! Ricardo Kovarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Kovarejma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor.
Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma'nın ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi cezalarına. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını, top pozisyonu. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. 40 noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını fal solu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağında cezaların ekleyip onu kıyamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyip o kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

eskalaması olmanın arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera. Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk korkmadı.

ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada Kovarejma orta şansı, ceza alanı yine ayı karşısında, açıyı buldu, sağ çekti, çizgi üzerinde, orta uzak bölgeye Cenk indirdi, var pozisyonu, Muslera, Gökhan, tek top içeriye doğru, Kovarejma ceza alanı sol ayak vurdu, kapattığı köşede Muslera'da kaldı, topu pası düşürdü Gökhan'ın önünde, Gökhan ortaya döndü, elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kovarejma kale boş. Kovarejma. Son anda Maikon. Adriano. Topu pası isabetli Kovarejma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kovarejma. Kovarejma. Oh! Ricardo Kovarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Kovarejma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dirar toplar pozisyonu. Bir daha gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tolman arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa aldı dışarı. Vurdu. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sağda net top. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipti. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Bir daha. Aşıkma vuruş, kale yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkliği doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşsa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

kalesine basa olmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaşara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı bekler.

Buraya doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözde rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kovarejma. Orta şansı. Ceza alanı. Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kovarejma. Ceza alanı. Sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş'ın finish ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kovarejma kale boş. Kovarejma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Kovarejma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kovarejma. Kovarejma. Ricardo Kovarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kovarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topalarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstten avut. Ricardo Kovarejma üstten avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera. Daha gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor.
Vodafone Park TV'de Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika, Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sahide net top. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunu içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Açıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağlığa sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo 10 top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma. Cezalar içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

arkasına Masoba'nın arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ilkleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, Soma'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dört pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Atmosfera aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi Dilar top normal üstünü. Bir dakika gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tamamen arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Vurdu Kameyni. Tribünleri hareketlendiren biraz. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemli. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Dortmund üstünü. Son anda. Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sevip yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafadan sekti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameyni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaları içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Ceza alana kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci,

0: Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sağda net o. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Tosic'ten önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını fal solu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağında cezaları bekleyip onu kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topu. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü. Derinlemesine basa olmanın arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis sopanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Sopadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Feguli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru, ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Kovarejma, Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye

top sopanın arkasına. Beşiktaş'ın finişin gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol gol üstünü. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten out. Ricardo Quaresma üstten out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalara sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. O kritik anı sev yaptı, ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atan Beyni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü. Derinlemesine bas, olmanın arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarttı. Pegoli cezalarında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan golü.

Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk top pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözde rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kovarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kovarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maykon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kovarejma kale boş. Kovarejma. Son anda Maykon. Adriano. Topu pası isabetli Kovarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağlık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kovarejma. Kovarejma. Oh! Ricardo Kovarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Kovarejma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleci de atladı.

Arkanaya koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Show Motel.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi Dirar top pozisyonu. Bir dakika gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kuvarayış var. Ortasını yapma ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti vuracak. Vurdu dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Kuvarayış var. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Vurdu Kameyni. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kuvarejma. Sahide Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kuvarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Kuvarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Dosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Mina! Aşıkla vuruş, kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anında Sevi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci anda. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kuvarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaları denkleyip unutulamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameyni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kuvarejma. Cezalar içinde. Kuvarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kuvarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hızlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kuvarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kuvarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

exclamação, bana arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Fasic. 70. dakika 2-0.
Şut pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top var pozisyonu. Bir de gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kapanmış. Dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırıp noktu. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamleye. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu. Sonradan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Son anda cezaları bekledi. Onu kuramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameri. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarttı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Sosic. 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top kontrol üstünü. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tolman arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Quaresma. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa aldı dışarı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipti. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Dortmund üstünü. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Son anda cezaları denkliği doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameri. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

kalesine basa olmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Kovacic havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: İki heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top var pozisyonu. Bir de gol çizgisi iki cümle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltılıktan gelen oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunur içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağa sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezalarını ekleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyip kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo on top. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

sıra savunmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına, Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağlık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejme. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejme var içeride. Orta Kovarejme üstüne avut. Ricardo Kovarejme üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Görmek istedim seni son bir kere. Vedalaşıp gidecektim maskele. Çıkmadın, benim için pencereye çıkmadın.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalara sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Zahmeyni. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sahide Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabere. Mabere topunları içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağlama sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorlu bir ekleyi doğru kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyi doğru. Kafa Kameyli.
2: Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo oldu.
0: Negredo'nun önünde sağ kanatı boşta. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Exclamação, bola alcançada. Offside, quem colegiou, quem curdou? O Seraldo. O Suzun de Ussari. Bola da Michel Kuzma. Boris. Eto Buray. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Avacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı, Fabri karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı yine ayı karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Quaresma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Cenk Tosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın gördüğü saniyede Cenk Tosun bu sezon 6. golü. Cenk Tosun bana arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabeti Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Çek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Fasi. 70. dakika 2-0.
alanı. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yaptı ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika, Quaresma orta, kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sahide net top. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunu içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kale baktı. Vurdu. Fahir üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Açıkma vuruş, kale evrildi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo 10 top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma. Cezalar içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Sen benim her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

kafasına basa, onun arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Başarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dirar doktor pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına göndermek düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı.

0: Bakış 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı tamamını sığın dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstten al. Bire bir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağ yandı dışarı. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda net o. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda
0: dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topu dön içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Dortmund üstünü. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Mida. Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı. Sim yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci anda. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Kenardan kurtardı Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağ arada cezaları denkliği de unutamadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği de kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarttı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ilkleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Samadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Kovacic havalandırdı içeriye doğru. Gomez gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Nusser'e dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Görmek istedim seni son bir kere. Vedalaşıp gidecektim maskele. Çıkmadın benim için pencereye, çıkmadın.

Ülke ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil.

0: attı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinmesin aslında Beşiktaş'la Vida. 40 Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kale yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı. Sevi yaptı ortasını. Falsolu. Kafa vuruşu. Karambol aldı. Şut. Kafa nasipti. İkinci hamleye başka açı. Evet, top aldan seken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu. Salladan sekti. Bir orta şansı daha. Yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Bobel'den. Out. Binardan kurtardı. Bobel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağ yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameri. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo. Üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz.

var yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru cezaları, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Cezaları Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Cezaları sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis! Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Allah'ın o Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah'ın o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını, yapma ortasını, cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne.

0: performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
1: Dikine gitti. Vardarlar verdi basını Mobile. Mobile topları içeriye doğdu. Bu arayışma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mobile'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Açıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anında Sevi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasip dikti camiye. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mobel. Ortayı uzak nokta. Kuvarışma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Binardan kurtardı Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
0: Tabii.
1: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorlu bir ekleyi doğru kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Ekleyi doğru. Kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topu. Negredo'nun önünde sağ kanatı boşluğa. Kovarışma cezaları içinde. Kovarışma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarışma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezaları kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarışma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarışma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın

Exclamação, bola alcançada. Offside, oh, quem colegriou? Quem curdou? O Seraldo! O Tuzun de Usaurié. Bola da Virtual Kuzma. Boris. E Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Kuvarejma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Fasic. 70. dakika 2-0.
şu pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdi mesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi Dirar toplar pozisyonu. Bir daha gol çizgisi, iki cümle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarayış var. Orta hazırlığı yapma ortasını. Cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Kovarayış var. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Vurdu Kameyni. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sahide ne top. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anında Sevi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameyli. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo 10 top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

Do you?

Show Motel.

sıra savunmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu.

tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol gol üstünü. Kovarejma kalemoz. Kovarejma. Son anda Michael. Adriano. Topuk pası isabeti Kovarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten avut. Ricardo Quaresma üstten avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden bu sene. Daha gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarış var. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşk 25. dakika. Kovarış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe.

0: üzerine. Alak, Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Mida! Mida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Mida. 40 noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı. Sevi yaptı ortasını. Fal solu. Kafa vuruşu. Karambol aldı. Şut kafa nasip. Başkaçı. Evet, top aldan seken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı. Mobel. Ortayı. Uzak nokta. Kuvarışma. Açıyı buldu. Düzeltti. Vuracak. Vuruşu. Sonra sekti. Bir orta şansı daha. Yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mobel'den. Out. Binardan kurtardı. Mobel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonra. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa kameri. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Ceza alanı. Kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo. Üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor.

arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Turay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Cezalanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Cezalanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Kovacic havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.